0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Hurmatlı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundar

çoğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında mal

Celsius'e kadar sayılan aslında cılı ısıtırım değil çöt. Şıkhanzada ötkün cağınca ait havan temperaturası 14'ten 23 Celsius'e kadar sayılan aslında cılı ısıtırım değil çöt. Sancıda Öşörlöp cağınca ait havan temperaturası 15'ten 23 Celsius'e kadar sayılan aslında cılı ısıtırım değil çöt. Qomulda alavuttan turat havan temperaturası 18'den 35 Celsius'e kadar sayılan aslında cılı ısıtırım değil çöt. Turpanda alavuttan turat havan temperaturası 25'ten 36 Celsius'e kadar sayılan aslında sıyıt ısıtırım değil çöt. Korla'da ötkün cağınca ait havan alavuttan turat havan temperaturası 20'den 35 Celsius'e kadar sayılan aslında sıyıt ısıtırım değil çöt. Aksu'da alavuttan turat havan temperaturası 19'dan 30 Celsius'e kadar sayılan aslında sıyıt ısıtırım değil çöt. Artışta alavuttan turat havan temperaturası 20'den 34 Celsius'e kadar sayılan aslında sıyıt ısıtırım değil çöt. Kaşkar'da lavuttan turat havan temperaturası 21'den 35 Celsius'e kadar sayılan aslında sıyt ısıtırım değil çöt. Hotender'da lavuttan turat havan temperaturası 21'den 33 Celsius'e kadar sayılan aslında sıyt ısıtırım değil çöt. Çok orada hava rayından aldım varma tutumuzlara. Bugünkü Şincan Canlıklar Beri söz ayaldım aslında cette. Bu yolu Şincan Canlıklar Beri yüzdeki mahallelerde oturgundur. Abdümecit Musa, Ömürbek, Toktubek, Ruzak, Zaybek. Diktörleri Gülnar Abdurasul, Mahmet Türe, Mahmet Tursun. Baklıoçu Abdümecit Musa. Redaktörleri Gülhada Akun, Bakhtı Gülçüsüp, Cevap Redaktörü Mahmet Emin Turdağ'da. Ukarınızlar rahmat. Tağda da köp mazmundar tutkunuzlar diye görgünüzdür gelse, sılı ışığı tiğne abone ter terminalını çürüp alsanızlar burad. Yeme, Arul Telin ırlarına uvasıtara.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Ukrainası yukarmandar. Uşunu minin beri biz öze yaldımasına cetti. Berin Alparga men Asılbek Sarıoğlu'nun. Qayradan uşul beri de ün alışkança salamatta bulunuzdar.

CCM'nin ayı mı, intisar kızı utosu vardı. Sisi, Xi Jinping için tosu alı vazemini ötkördü. İki mamlaket başçıları Gürk seksine çoğu çıktı. Asker orkestr Jungo Egipet iki mamlaketi mamlaketlerini atkardı.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjandı görsötöbüz.

Ay tobut tipti sanarıpleştirip özgür tüyünü sızıl terengleştirip, aviasiya liniyası torun genir tüyünü tezdetip, kuvupsuz öndürüş tömün çögen bekem saktap, jürgünçülördün saparga çıgı toyunosun özgürtüksüz östürüp, dağı da joğur ölçöm, dağı da asıl teyli arkulu, Sinjan eldik aviasiya işlerinin joğur sapat tüyünü güsüne güç koşup, Jibek Jolu ekonomikalı halka özüktürü aynı kuruluşuna eldik aviasiya güçün koşot.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.